kez havadım, yes kez emsirim. Tekişer serek, onkun mı da zumim kez, yes kez emsirim.

Georgian Bianca Miaina Uzun esasını Omurazim Lareye tarlas Osirazim

çal şengyan kıt miyayna. Uzun esasını, omurazim, lareye tarrasın.